0: Jan Jogete jan iso ora.
1: Iso iso.
0: Lah kok iki mau elek eram iki mau.
1: Iya mung iki tok.
0: Mung iki tok piye?
1: Mas Lonteng
0: jenenge. Mas Lonteng. Nah, sing bianter iki men mumbul dhuwur. Nah,
1: ora mesake tuas pecicil.
0: Tak mesake pecicil malah crit ngono neh. Sing keras ya, Mas.
1: Keras. Yo,
0: sing keras Mas Lonteng.
1: Sing latihan rada ana sik.
0: Sing latihan rada ana sik, Mas. Ya. So,